Sabelo kili malelami. Kowayelo kili malelami. Elalo kili malelami. Tigabedu kili malelami. Manadere zo kili malelami.